manje nangenela manzenzini uyadelela manje nangenela manzenzini uyadelela manje nangenela manzenzini wena uyadelela manje nangenela manzenzini uyadelela manje.

Ayak ufana sevdiğim. Bana da bak şöyle ayıp bana. Bak şey gitse bir düşünsün diyorum lo.

wante me shwenu chonundu wante la maga mama wante uyu yantanda uyo fala pengi fakona utu yo fala pengi fakona uya wazi nwa wona ii inangiso shango felendi.